arabada? Kim mi dersin ya bala? Komi'den Komi'dersin ya bir yallar. Kresi mi? Gremi yasın ya bir yallar. Kres Gemi yasın ya bir yallar.